0: Pede FM hemişe dinleyin. Pede FM savşaş poinse.
1: Zemzemeyi şer, satek lene roşnayi mali şerda. Çen hanasek lene simi berbeyani bahakani xiyab. Çen dolopek lederyay eşqava. Zemzemeyi şer.

0: Spede FM 106.3
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan Lay emeye Bo drus kirdinu Blau kirdinu yi reklama kantan La kanali Spede u Spede FM Peywendip kan bam jmara 0-771-940-929 0-555-423-11-11

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binirani aziz u hoşavist le her köye yakın demen binin yan göbisti yemen juan trin slavi khoy gavratan lebet. Amrotan pır khiru hoşi u bereket bet. Hoşhalin amroş la dukat jmera ve la galtan dabin bo babata germu gringakani roş. Despek u vakamisha la kurtey havalakanawa دست پیدا کنید.

Yeşil Mamostayani koç kirdu Cey Şanazin Bu awi miyana raviyu amojgariya kanyan bu nawi nwe nadide nakret Ba pieka wala khizmati utakanyan jorayal bin Peşin azmunu dinya dideyi mamostayani koç kirdu Peşin bu ema پیشنگو پیشینن

0: biryani Bobliu la peçavra Harçili anrelera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan u surincan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hamwana boye lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kadjmer du ba kati harimi kurdistan Speda FM

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani aziz u hoşavist le her köye yakın deman binin yan göbisti yemen juan trin slavi khoy gavratan lebet. Amrotan pır khiru hoşi u bereket bet. Hoşhalin amroş la dukat jmera ve la galtan dabin bu babata germu gringakani roş.

0: Esta göbisti kitabı dengi debin. La madu peşkeşkirdini Fahmi Hamatofiq.
1: Kitabı çamka İslamiyakan didu halvest nusini Mamsa Hasan Şemirani.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullah. İmam-ı Azam Ebu Hanife razay khayli bi aşkıra ilahi cenab-tan ki Ebu Hanife El-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti 40